when I need you shine. Ben rege yaralandım, man bas o kardandan. Ah bu